0: Evet lan.
1: Her şey istedim, ben yine fay fay. Nasıl fay? Nasıl fay, yine ne çok fay değil.
0: Poi se vuoi muovere la
1: rapida
2: cosa che non cambia fuori cioè
1: uh-huh.
2: 27 Delta Foxtrot Whiskey Tango Test Away 24 unoccupied just crazy.